0: Ben uyanma. Baba kaç tanınca?
1: Taksitle dolaşıyorum. Taksitle, çirkinle, sansele, mertek. Bir sürü, şimdi kaydede, la kapar mı öte kapar? Çirkin gitme bata, normal bana. Yine bana çoluğu sapma tepkiri bana. Dili temacı ki çoluğu çay. Nasıl bunu görüştü de Sabahı ilk öpeğe temacı. Nasıl ne kavuna bana kısı yürüp gey. Kavuna ilk asıl. Bey mancı kolayra. Rahat. Hadi kavuna. Tribabara yorda. Adı edin bari.